Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

hoş geldin karnavaldasın. Son karnaval programı 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Başlıyoruz.

ilginizi çekiyor mu böyle çok çok eski tarifler? Hayır, çok daha eskiden bahsediyorum. Mesela Hititlerin, Sümerlerin yaptığı yemekleri merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum, araştırıyorum. Kendi çapımda da ufak ufak yapmaya çalışıyorum. Ailem çok da memnun değil açıkçası bu durumdan. Ama Allah'tan yalnız değilim. Mesela Şef Ulaş Tekerkaya, Çatalhöyük'teki çalışmalarda keşfedilen 8600 yıllık bir somuna dayanan antik ekmek tarifini yeniden yaptı. Arkeologlar bundan 2 yıl önce Çatalhöyük'teki kazılar sırasında kömürleşmiş süngerimsi bir nesneyi ortaya çıkardılar. Yapılan testler keşfin yaklaşık M.Ö. 6600 yılına dayanan mayalı ekmek olduğunu doğruladı. Fahil analizi neticesinde ekmeğin bezelye, arpa ve buğday gibi bileşenler içerdiği anlaşıldı. Yani tadını merak ediyorum. Yapması bedava.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten insanın aklının almadığı bazı gerçekler var. Mesela bunu da yeni öğrendim. Dünyada kullanılan cep telefonu sayısı diş fırçası sayısından fazlaymış. Kulağa komik geliyor ama akıllı telefonlar artık öyle bir yaygınlaştı ki bazı bölgelerde insanlar telefona ulaşabiliyor ama düzenli diş bakım ürünlerine ulaşmak çok daha zor olabiliyor. Teknoloji gerçekten ışık hızında ilerliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

son yıllarda büyük atılımların yapıldığı beam bilgisayar arayüzleri felçli kişilerin fare imlecini hareket ettirmesinden düşüncelerini konuşmaya dökmeye kadar pek çok şeyi mümkün kılıyor biliyorsunuz. Ancak birden fazla girdiyle karmaşık işleri yapabilecek teknolojilerde pek ilerleme kaydedilemiyordu. Bununla ilgili güzel bir haber var. BrainGate'in yeni algoritması kullanıcıların parmaklarını hareket ettirdiğini hayal ederek 4 ayrı sihirli tetiklemesine olanak tanıyor. Yani mesela ne demek istiyorsun Eylem derseniz, felçli bir hasta sanal ortamdaki drone'u düşünceleriyle kullanabiliyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Elbette aşk çok iyi gelen bir şey. Ama kıskançlık öyle değil malum. İnsanı çok düşüren, canını çok sıkan şeylerden bir tanesi. Psikologlar ilişkilerde kıskançlık hissiyle baş etmek için farklı ipuçları paylaşmaya devam ediyorlar. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum, göreceğiz. Hemen sonuca varmayın mesela, paniklemeyin diyorlar. Genelde çok kıskandığınızda fevri hareketlerde bulunuruz ya, işte bunlardan vazgeçin. Zarar verme eğilimine kesinlikle girmeyin. Bu arada utangaçlık da hissedebilirsiniz. Kıskançlığı romantikleştirmemek gerekiyor. Yani tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

şu an nasıl dinliyorsunuz? Arabada, evde, kulaklıkla, hoparlörle. Muhtemelen kulaklıkla dinleyenler vardır. Belki de gürültü önleyici bir kulaklık kullanıyorsunuz. Kalabalık, gürültülü ortamlarda zorluk çekiyorsanız ve beyninizin bir seferde bir sese odaklanmasına yardımcı olmayı tercih ediyorsanız eğer, o zaman gürültü önleyici kulaklıkların büyük bir hayranı olabilirsiniz. Ancak cihazların kullanımının beynimizin sesi işleme ve ayırt etme biçimini değiştirip değiştirmediği konusunda bazı sorular, çekinceler var. Özellikle gençlerin işitme sorunlarının nedeninin gürültü önleyici kulaklıklardan kaynaklandığını düşünen uzmanlar var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bunları konuşuyoruz. Avrupa resmen fırına döndü. Ama ilginç olan şu, bu kadar sıcak havaya rağmen Avrupa'da klima hala çok nadir. Mesela Amerika'da evlerde yaklaşık %90'ında klima varmış. Avrupa genelinde bu oran sadece %20 civarında. Peki neden derseniz, özellikle Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde evler sıcağa karşı değil, soğuğa karşı inşa edilmiş durumda. Bir diğer nedense enerji maliyetleri ve çevre hassasiyeti. Birçok Avrupa ülkesinde klima hem pahalı bulunuyor hem de yüksek enerji tüketimi nedeniyle çok da tercih edilmiyor. İnsanlar hala eski geleneksel yöntemlerle serinlemeye çalışıyorlar. Gün içerisinde perdeleri kapatmak, gece cam açmak, gölge kovalamak gibi. Gerçekten şu an Avrupa'daki en değerli şey ne derseniz balkondan gelen hafif bir esinti galiba. Masal gibi başla.

Güzel bir iş haberi maaş. Avrupa'yı gezmek, yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşmek ve bunun için para almak. Yeni bir ilan. Avrupa turu boyunca yaklaşık 3000 euro ödeme yapılacağı belirtiliyor bu iş ilanında. Projeyi hazırlayan platform insanların hangi Avrupa şehirlerinde yabancılarla daha kolay iletişim kurabildiğini araştırmak istiyor. Bunun için seçecek kişi ise Amsterdam, Barcelona, Berlin, Paris, Roma ve Dublin gibi şehirleri gezecek, insanlarla sohbet edecek ve gözlemler yapacak. Üstelik diploma şartı da yok. Yani boş boş geziyorsun denilen insanlar şu an...

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hafta sonu yaklaşıyor. Son birkaç günümüzün yaklaşan bir sonuna kadar hak ettiğiniz o tatili düşünmeyi bitirdim. Başlı başına mesela bir yani bir tatilin değil, daha iyi başlamadım. Bir tatili dört köşe beklemenin en az tatilin kadar keyifli daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

gerçekten iyi bir tatil. Bunun bir formülü var mı diyenler? Şey, elbette sevgili dinleyiciler. İyi bir tatilin sağlığınızı en önemli etkisi stres düzeyini azaltması bence. Bu sağlığınız tabii bir tatilin olumlu etkilerini tersine çevirebiliyor. Ya yani en azından bir süre. İkinci faktörlerinden biri de şu. Bu tatilin gerçekten faydalı olabilmesi için ilk stresinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani şunu aradan çıkarayım demekten ve elektronik borsalar içinde kaybolmaktan kaçınmamız gerek. Öte yandan tatilin stres kaynağı olmasını engellememiz lazım. En önemli şey ise vermek. Ya.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeryüzünde biz bunları konuşurken gökyüzünde neler oluyor derseniz. NASA takip ediyor. Yakın zamanda keşfedilen ve 2032'de dünyaya yakın geçiş yapması beklenen asteroidin gezegene çarpma ihtimali yeni hesaplamalar doğrultusunda %3,1'e yükseldi. 2024 YR-4 adlı asteroid 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma ihtimalinin %1 olduğunu açıklamıştı NASA. Daha sonra bu ihtimali %2,3 olarak güncelledi. Son olarak da dünyaya tamamen ıskılama olasılığının %96,9 olduğunu hatırlatıyor. Paniklemeli miyiz? Panik zaten doğal halimiz.

0: kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Derisinden sorgu sual yok. Yatar ki aşk altına. Geç üstünden yusa. Ya ya ya. Şa şa şa. İçimdeki çile.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstü ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın son iş gününde Cuma'nın tadını çıkartmak isteyenler için yapıyoruz bu güzel Cuma gününde. Belki işte, belki evde, belki tatilde, belki yollarda, hiç fark etmez. Her nerede olursanız en sevdiğiniz şarkılarla günlerini hayatın yakalayacağız. Ben yani nasıl bir doğru yerde, radyonuzun başındaysanız hayatın

yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Şimdi son zamanlarda nelerden bahsedeceğimizi şöyle bir gözden geçiriyoruz. Bir bakalım bugün programda nelerden bahsedeceğiz. Mesela her yere geç kalanların aslında uzun yaşadığından bahsedeceğiz. Metabolizmayı hızlandıran önerilerden, gizli seyahat trendinden bahsedeceğiz. Karşınızdakini daha iyi tanıyabilmek için ne yapmak lazım? Ya da bu sıcaklarda neler yapmak yapmamak gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Doğru aydınlatma, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek Dünya Kupası finali derken hem gündemle haberdar hem de uzak olacağız. Bugün hayatın bugün de en sevdiğiniz şarkılarla yine cumada keyifli radyonuzu

Müzik Dünyası yeni şarkı, yeni albüm haberleriyle Can Yazı doyasıya yaşamını sağlıyor. Müzik Dünyası ellerinden ikiler. Bak dünyada bir kez daha buluşuyor hayranlarıyla. Her ne kadar uzaklaşmaya çalışsanız da zihni her anında karşınıza çıkan birini konu alıyor. Bak dönüyor dünya. Söz ve müzik imzası var. Aranjisi ikilerin imzası taşıyor. Yeni farklı tarzlarıyla imzaları 62'den yeni şarkılarını paylaşmışlar. Yazın en yeni şarkı haberlerinden biri. Hatırlatmış olalım. Biz hem en yeni

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Hava çok sıcak olunca spor yapamıyoruz, diyet de yapamıyoruz aslında çok sıcak olunca. Hava çok soğuk olduğunda da spor yapamıyoruz, diyet yapamıyoruz. İşte o aradaki bahar dönemini kaçırmamak gerekiyordu. Bu sene de kaçırdık o aradaki dönemi. Siz yine de ben sağlıklı besleneyim, diyet yapmayayım ama metabolizmam hızlansın diyorsanız şöyle bir bakalım, metabolizmayı hızlandıracak bazı küçük detaylar varmış. Mesela güne kahvaltıyla başlamak gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırıyormuş. Düzenli kahvaltı alışkanlığı aynı zamanda pek çok hastalığın da önüne geçiyormuş. Yani evet, kahvaltı günün en önemli öğünü. Uzun süre aç kalmanın vücudu enerji koruma moduna sokarak metabolizmayı yavaşlattığını söylüyorlar. Bu yüzden çok uzun süre aç kalmayın. Her öğünde, her ana öğünde mutlaka protein tüketin. Kahve tüketmeniz gerektiğini de söylüyorlar metabolizmayı hızlandırmak için. Çünkü günlük 2-3 fincan filtre kahve ya da 1-2 fincan Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırıyormuş. Yeterli su içmenin, yeşil çay içmenin, haftada 2 en azından balık yemenin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Bir de şu çok düşük kalorili şok diyetlerden kaçınmanız tavsiyesinde bulunayım. Lifli gıdalarda mutlaka bulunsun tükettiğiniz yiyecekler arasında. Mesela kirazı, ananası en güzel zamanları. Mesela elma sirkesi olabilir. İşlenmiş gıdalardan uzak durabilirsiniz. Acı biber tüketebilirsiniz. Zencefilin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Turpgiller mesela, karnabahar, büyüksel lahanası, turp, lahana, brokoli, onlar da metabolizmayı hızlandırıyor. Tabii kaliteli uyuyup düzenli egzersiz yapmakta. Aslında hepsini biliyoruz ama uygulamaya gelince sadece biraz üşeniyoruz galiba.

Sosyal medyada dört bir yanda her şeyimizi o kadar çok açık yaşıyoruz ki biraz gizli yaşamak gerektiğini öğrenmeye başladık. Eskiler bu kadar fazla meydana dökmezlerdi her şeyini, farkında mısınız? Çok yakın akraba, eş, dost haricinde herkes her şeyi bilmezdi eskiden. Şimdi tanımadığımız insanlar bile her şeyimizi biliyor. Tabii paylaştığımız kadar. Ancak şu sıralar farkına varıyoruz. Gizli seyahat modaymış. Hele ki bir de uzaktan çalışıyorsanız, hele ki bir de işe gitmeden çalışıyorsanız, gizli seyahat çok modaymış. İşverenlerin haberi olmadan deniz manzaralı bir çalışma gününü başlayabilirsiniz. Mesela kucağınızda bilgisayarınız, karşınızda deniz manzarası, püfür püfür esen rüzgarla uzaktan çalışıyorsunuz. Öğle arası, mesai saati bitimi, belki de hepsini kendiniz ayarlıyorsunuz. Hatta mesai bitiminde kendinizi kumsala doğru atabiliyorsunuz şu sıralar. Pandeminin hayatımıza kattığı en güzel şey bence uzaktan çalışmak. Aynı zamanda gizli seyahat pek trendmiş hanımlar beyler. Eğer böyle bir imkanınız varsa yazı değerlendirmeye bakın.

Şimdi karşınızdaki insanları tanıyabilmek için belki uzun yıllardır tanıyorsunuz ya da tanıdığınızı düşünüyorsunuz ya da yeni tanıştınız. Belki de aranızda ciddi bir bağ oluşacak. Olur ya, özel hayatınızda tanımak istediğiniz insanlar olabilir. Bir yazı çıktı karşıma, karşınızdakini iyi tanımınızı sağlayacak sorular diye. Bakıyorum sorulara, bu soruları sorabilir miyim gerçekten? Ya da biri bana sorsa bu soruları dalga mı geçiyorsun derim. Öyle ilginç şeyler, detaylar var ki. Mesela şimdi birini yeni tanıyorken ona uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin ama hala yapamadığın bir şey var mı? Neden yapmadın? Gibi böyle kitap tarzında yazılmış soruları soramıyorsunuz sohbet içerisinde. Hayatının en büyük başarısı nedir? Açıklar mısın? Hayır, çoktan seçmeli seçenekler vereceksiniz. Onların içinden seçecekmiş gibi geliyor. Sanki bir sınava tabi tutmuş gibi. Yani bazı şeyleri gerçekten hayatta yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Bazı şeyleri çok da en baştan anlayamıyoruz bazen. Görmeden, duymadan, yaşamadan anlayamıyoruz. Hatta görüyoruz, yine anlayamıyoruz. Siz yine karşınızdakini tanımak istiyorsanız kendi yöntemlerinizi kullanın ama hani böyle tavsiyeler, böyle yazılar çıkarsa karşınıza da gülümsemek için okuyabilirsiniz bence.

99.5 Radyo Moni. Şimdi reklamlar, reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sosyal medya hesaplarında doğru kişileri, doğru sayfaları takip ettiğinizde hayatınıza doğru yön de verebilirsiniz. Mesela bunaltıcı sıcaklar için herkes önerdi bunu. Bir psikolog, bir yazardan tavsiye aldınız mı? Clarissa Pinkola'sa sosyal medya hesabındaki paylaşımda bunaltıcı sıcaklar için oldukça pratik önerilerde bulunmuş. Bol su için, duş alın, bol kıyafetler giyin, evcil hayvanınızı da sık sık su değiştirip kollayı unutmayın demiş. Kendinizi bol bol kontrol edin, bir de mesela boynunuzda dondurulmuş bir fular takabilirsiniz, bir eşarp takabilirsiniz, gözlerinizi alın, boynunuza ıslak bez koyabilirsiniz, gece yatmadan çarşaflarınızı torbayla seyretebilirsiniz diyorlar. Eğer imkanınız varsa görebilirsiniz. Aslında bunların hepsini biliyoruz ama şimdi farklı şekillerde tavsiyelerde bulununca insanlar aynı tavsiyeyi farklı şekilde söyleyince belki biraz daha bunu yapmalı mıyım diye düşünüyoruz. Hani söyleme tarzı gerçekten önemli ya, işte bu yüzden diyorum sosyal medya hesaplarınızda doğru sayfaları, doğru kişileri takip edin ki hayatınıza doğru yön versin.

Hadi şimdi ki yaz havası geç kararıyor, erken aydınlanıyor, gün ışığından fazlaca faydalanıyoruz. Ama kış havasında daha fazla karanlık zamana maruz kaldığımız için aydınlatmayı doğru seçmek gerekiyor. Özellikle seçtiğiniz avizenin gösterişli olmasından ziyade güzel aydınlatması, doğru aydınlatması gerekiyor. Her ne kadar evin güzelliğine güzellik katmak için seçsek de avizeyi, doğru aydınlatma güzelliğinden daha önemli. Buradan şunu anlıyoruz, şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Dış görünüş değil aslında, daha ziyade iç güzelliği, faydası önemli insana avizenin. Her zaman olduğu gibi mevzu sadece avize değil.

Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bazen çok fazla şey düşünüyoruz. Overthink diyorlar ya, oturup böyle saatlerce düşünüyoruz. Peki bir şeyleri düşünürken gecede 8 saat uyumamız gerektiği fikrinin nereden çıktığını hiç düşündünüz mü? Ben size söyleyeyim eğer merak edenler varsa. 1938 yılında bir yatak markası tarafından ortaya atılmış aslında. Ve biz bu iddiaya bugüne kadar inandık. Hadi yalan demeyelim de. Çünkü 8-9 saat uyumadan ben kendime gelemiyorum mesela. Aslında 8 saat uykuya ihtiyacınız yok diyor yapılan araştırmalar. 200 bin yıl boyunca kesintisiz 8 saat uyumamış insanlar mesela. 1938'de bir yatak şirketi tarafından icat edilmiş. Bu kampanyadan önce ortalama insan 2 vardiya halinde uyuyormuş. 2 fazla uyku diyorlarmış o zaman. İlk 4 saat uyuyup 2 saat uyanık kalıp sonra 4 saat yine uyuyorlarmış. Yani işte yine sonuçta 8 saat uyuyorlarmış. Ama 8 saat kesintisiz uyumuyorlarmış. Arada uyanıp bir şeyler yapıp yani işlerini halledip sonra tekrardan uykuya dalabiliyorlarmış. Daha sonra işte gelişen hayat koşulları sayesinde insanların sabit çalışma saatlerine sahip olması sebebiyle de sabit uyku saatleri oluşmaya başlamış. Yani aslında 8 saat bilfiil uyumamıza gerek yokmuş. Vücudunuz da böyle diyorsa. Siz onu dinleyin en güzeli, çünkü zorla olmuyor uykunu da olsa. Peki bu saatlerde uyanabilmek için siz yine uykunuzdan feragat etmeyin. Her ne kadar 8 saat uyku bir yatak şirketi tarafından ortaya atılsa da iyi geliyor bize bence.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Önümüzdeki hafta sonu Dünya Kupası finali düzenlenecek. Fransa'yı deviren İspanya ile İngiltere'yi mağlup eden Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozları paylaşacaklar. Bakalım İspanya mı Arjantin mi Dünya Kupası'na sahip olacak. 19 Temmuz Pazar günü, önümüzdeki Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek hiç şüphesiz. Biz biraz erken ayrılmış olsak da maçları, karşılaşmaları takip etmeye devam ediyoruz. Bir de bu sene ilk kez Dünya Kupası'nda devre arası düzenlenecek. Örnekleri var tabii ki dünyada. Fakat Dünya Kupası devre arası oldukça farklı olacak gibi gözüküyor. Normalde geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'nda 15 dakikalık devre arası 25 dakikaya kadar uzamış. Oyunun kurallarına göre devre arası 15 dakikaya geçmemesi gerekiyor ama şöyle bir katılacak sanatçılara baktığımda planlanan süreyi aşacakmış gibi gözüküyor. Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasında. Çünkü dünya çapında starlar var. Madonna var, Justin Bieber var, Shakira var. Pek çok ünlü isim sahne alacak. Midland'daki finalin devre arasında peş peşe sahneye çıkacaklar. Yani hem harika bir futbol karşılaşması hem de harika bir gösteri, harika bir konser izleyeceğiz. 3 saati de aşabilir. Zira şöyle diyorlar, normalde biliyorsun 3'er dakikalık su molalarıyla devre uzatma dakikalarıyla normalden uzun sürecek. Devre arası da hesaba katıldığında en az 2 saati bulacak. 15 dakikalık 2 uzatma devresi ve penaltılara gidilmesi durumunda 3 saatlik sürenin aşılabileceğini söylüyorlar. Oldukça heyecanlı bir Dünya Kupası finali bu hafta sonu bizi bekliyor. Bakalım iyi olan kazansın diyelim biz her zaman olduğu gibi.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Bazı insanlar geç kalmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yani bir arkadaş toplantısında hep geç kalan bir arkadaşınız varsa ona güzel bir haberim var. Sosyal medyada viral olan bir iddia var. Sürekli bir yerlere geç kalan kadınların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Sürekli geç kalan kadınlar daha az stresli, daha rahat, daha iyimser oldukları için daha uzun yaşayabiliyorlarmış. Tabii çalışmalar sadece geç kalmanın bir kıstası olduğunu söylemiyorlar. Ancak bu gerçek araştırmada stres seviyesi düşük, olumlu duygulara sahip, hayata dair daha iyimser bakan kadınlar daha uzun vadede daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Yani tek başına geç kalmak daha uzun yaşamak, daha ziyade stresten uzak kalmak, panik yapmamak, rahat davranmak, az stresli olmak, iyimser olmak hayat kalitesini yükseltiyor. Sağlıklı oluyorsunuz ve daha uzun yaşıyorsunuz. O halde yine geç kalsanız da, gideceğiniz yere geç kalsanız da, çok da kendinizi yormayıp rahat davranıyorsanız bu hayat size güzel. Bence bizim sizlere çok şey var.

koskoca bir haftayı da tamamladık sayılır. Bugün de işleri toparladık mı? Cuma'nın kısmını ekleyebiliriz. Cuma'nın bir hafta sonuna ekleyin. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel haberlerle. Hayatın

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çocuğu. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor güvence buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutan, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Burcu'ma hoş geldin. Karnaval'dasın. Son karnaval programı 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Başlıyoruz.

99.5 Radyo Moni.

ilginizi çekiyor mu böyle çok çok eski tarifler? Hayır, çok daha eskiden bahsediyorum. Mesela Hititlerin, Sümerlerin yaptığı yemekleri merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum, araştırıyorum. Kendi çapımda da ufak ufak yapmaya çalışıyorum. Ailem çok da memnun değil açıkçası bu durumdan. Ama Allah'tan yalnız değilim. Mesela Şef Ulaş Tekerkaya, Çatalhöyük'teki çalışmalarda keşfedilen 8600 yıllık bir somuna dayanan antik ekmek tarifini yeniden yaptı. Arkeologlar bundan 2 yıl önce Çatalhöyük'teki kazılar sırasında kömürleşmiş süngerimsi bir nesneyi ortaya çıkardılar. Yapılan testler keşfin yaklaşık M.Ö. 6600 yılına dayanan mayalı ekmek olduğunu doğruladı. Tahil analizi neticesinde ekmeğin bezelye, arpa ve buğday gibi bileşenler içerdiği anlaşıldı. Yani tadını merak ediyorum. Yapması bedava.

gerçekten insanın aklının almadığı bazı gerçekler var. Mesela bunu da yeni öğrendim. Dünyada kullanılan cep telefonu sayısı diş fırçası sayısından fazlaymış. Kulağa komik geliyor ama akıllı telefonlar artık öyle bir yaygınlaştı ki bazı bölgelerde insanlar telefona ulaşabiliyor ama düzenli diş bakım ürünlerine ulaşmak çok daha zor olabiliyor. Teknoloji gerçekten ışık hızında ilerliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bilgisayarda büyük atılımların yapıldığı beyin bilgisayar arayüzleri felçli kişilerin farenin içine hareket ettirmesinden düşüncelerini konuşmaya dökmeye kadar pek çok şeyi mümkün kılıyor biliyorsunuz. Ancak birden fazla girdiyle karmaşık işleri yapabilecek teknolojilerde pek ilerleme kaydedilemiyordu. Bununla ilgili güzel bir haber var. BrainGate'in yeni algoritması kullanıcıların parmaklarını hareket ettirdiğini hayal ederek 4 ayrı sinirini tetiklemesine olanak tanıyor. Yani mesela ne demek istiyorsun Eylem derseniz, felçli bir hasta sanal ortamdaki drone'u düşünceleriyle kullanabiliyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet aşk, çok iyi gelen bir şey. Ama kıskançlık öyle değil malum. İnsanı çok düşüren, canını çok sıkan şeylerden bir tanesi. Psikologlar ilişkilerde kıskançlık hissiyle baş etmek için farklı ipuçları paylaşmaya devam ediyorlar. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum, göreceğiz. Hemen sonuca varmayın mesela, paniklemeyin diyorlar. Genelde çok kıskandığınızda fevri hareketlerde bulunuruz ya, işte bunlardan vazgeçin. Zarar verme eğilimine kesinlikle girmeyin. Bu arada utangaçlık da hissedebilirsiniz. Kıskançlığı romantikleştirmemek gerekiyor. Yani tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

nasıl dinliyorsunuz? Arabada, evde, kulaklıkla, hoparlörle. Muhtemelen kulaklıkla dinleyenler vardır. Belki de gürültü önleyici bir kulaklık kullanıyorsunuz. Kalabalık, gürültülü ortamlarda zorluk çekiyorsanız ve beyninizin bir seferde bir sese odaklanmasına yardımcı olmayı tercih ediyorsanız eğer, o zaman gürültü önleyici kulaklıkların büyük bir hayranı olabilirsiniz. Ancak cihazların kullanımının beynimizin sesi işleme ve ayırt etme biçimini değiştirip değiştirmediği konusunda bazı sorular, çekinceler var. Özellikle gençlerin işitme sorunlarının nedeninin gürültü önleyici kulaklıklardan kaynaklandığını düşünen uzmanlar var.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yıllardır konuşuyoruz. Avrupa resmen fırına döndü. Ama ilginç olan şu, bu kadar sıcak havaya rağmen Avrupa'da klima hala çok nadir. Mesela Amerika'da evlerde yaklaşık %90'ında klima varmış. Avrupa genelinde bu oran sadece %20 civarında. Peki neden derseniz, özellikle Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde evler sıcağa karşı değil, soğuğa karşı inşa edilmiş durumda. Bir diğer nedense enerji maliyetleri ve çevre hassasiyeti. Birçok Avrupa ülkesinde klima hem pahalı bulunuyor hem de yüksek enerji tüketimi nedeniyle çok da tercih edilmiyor. İnsanlar hala eski geleneksel yöntemlerle serinlemeye çalışıyorlar. Gün içerisinde perdeleri kapatmak, gece cam açmak, gölge kovalamak gibi. Gerçekten şu an Avrupa'daki en değerli şey ne derseniz balkondan gelen hafif bir esinti galiba. Masal gibi.

güzel bir iş haberim var. Avrupa'yı gezmek, yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşmek ve bunun için para almak. Yeni bir ilan. Avrupa turu boyunca yaklaşık 3000 euro ödeme yapılacağı belirtiliyor bu iş ilanında. Projeyi hazırlayan platform insanların hangi Avrupa şehirlerinde yabancılarla daha kolay iletişim kurabildiğini araştırmak istiyor. Bunun için seçecek kişi ise Amsterdam, Barcelona, Berlin, Paris, Roma ve Dublin gibi şehirleri gezecek, insanlarla sohbet edecek ve gözlemler yapacak. Üstelik diploma şartı da yok. Yani boş boş geziyorsun denilen insanlar şu an...

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Bugün aramadım ama
0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hafta sonu yaklaşıyor. Son birkaç günümüzün yaklaşan bir sonuna kadar hak ettiğiniz o tatili daha detaylı bir şekilde bahsedeyim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

gerçekten iyi bir tatil. Bunun bir formu var mı diyenler? Elbette sevgili dinleyiciler. İyi bir tatilin en önemli etkisi stres düzeyini azaltması bence. Ruh sağlığımızda bir tatil yolunun etkilerini tersine çevirebiliyor. Yani en azından mesele. İçin ruh faktörlerinden biri de şu. Tatilin gerçekten faydalı olabilmesi için yani ilk süresinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani şunu aradan çıkarayım demekten ve elektronik postalar içinde kaybolmaktan kaçınmamız gerek. Öte yandan tatilin stres kaynağı olmasını engellememiz lazım. En önemli noktaysa vermek. Ya.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeryüzünde biz bunları konuşurken gökyüzünde neler oluyor derseniz. NASA takip ediyor. Yakın zamanda keşfedilen ve 2032'de dünyaya yakın geçiş yapması beklenen asteroidin gezegene çarpma ihtimali yeni hesaplamalar doğrultusunda %3,1'e yükseldi. 2024 YR-4 adlı asteroid 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma ihtimalinin %1 olduğunu açıklamıştı NASA. Daha sonra bu ihtimali %2,3 olarak güncelledi. Son olarak da dünyaya tamamen ıskılama olasılığının %96,9 olduğunu hatırlatıyor. Paniklemeli miyiz? Panik zaten doğal halimiz.

kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın son iş gününde Cuma'nın tadını çıkartmak isteyenler için yapıyoruz bu güzel Cuma gününde. Belki işte, belki evde, belki tatilde, belki yollarda, hiç fark etmez. Her nerede olursanız en sevdiğiniz şarkılarla günlerini hayatın yakalayacağız. Ben yani nasıl bir doğru yerde radyonuzun başındaysanız hayat.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

için. Son zamanlarda nelerden bahsedeceğimizi şöyle bir gözden geçiriyoruz. Bir bakalım bugün programda nelerden bahsedeceğiz. Mesela her yere geç kalanların aslında uzun yaşadığından bahsedeceğiz. Metabolizmayı bozduran önerilerden, gizli seyahat trendinden bahsedeceğiz. Karşınızdakini daha iyi tanıyabilmek için ne yapmak lazım? Ya da bu sıcaklarda neler yapmak yapmamak gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Doğru aydınlatma, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek Dünya Kupası finali derken hem gündemle haberdar hem de uzak olacağız. Bugün hayatın bugün en sevdiğiniz şarkılarla yine cuma daha keyifli radyonuzu

müzikle yansın. Yeni şarkı, yeni albüm haberleriyle Can Canlı yazı doyasıya yaşamını sağlıyor. Müzik dünyası kimlerinden ikiler bak dünyada bir kez daha buluşuyor hayranlarıyla. Her ne kadar uzaklaşmaya çalışsanız da zihniniz her anında karşınıza çıkan birini konu alıyor. Bak dönüyor dünya. Söz ve imzası var. Aranjisi ikilerin imzası taşıyor. Yeni farklı tarzlarıyla imzaları 62'den şarkılarını paylaşmışlar. Yazın en yeni şarkı haberlerinden biri. Hatırlatmış olalım. Biz hem en yeni hem de vazgeçemediğimiz hitleri konuk edelim. Hayatımızda devam etsin. Güzel cuma gününde. Mutlu cumalar.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Hava çok sıcak olunca spor yapamıyoruz, diyet de yapamıyoruz aslında çok sıcak olunca. Hava çok soğuk olduğunda da spor yapamıyoruz, diyet yapamıyoruz. İşte o aradaki bahar dönemini kaçırmamak gerekiyordu. Bu sene de kaçırdık o aradaki dönemi. Siz yine de ben sağlıklı besleneyim, diyet yapmayayım ama metabolizmam hızlansın diyorsanız şöyle bir bakalım, metabolizmayı hızlandıracak bazı küçük detaylar varmış. Mesela güne kahvaltıyla başlamak gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırıyormuş. Düzenli kahvaltı alışkanlığı aynı zamanda pek çok hastalığın da önüne geçiyormuş. Yani evet, kahvaltı günün en önemli öğünü. Uzun süre aç kalmanın vücudu enerji koruma moduna sokarak metabolizmayı yavaşlattığını söylüyorlar. Bu yüzden çok uzun süre aç kalmayın. Her öğünde, her ana öğünde mutlaka protein tüketin. Kahve tüketmeniz gerektiğini de söylüyorlar metabolizmayı hızlandırmak için. Çünkü günlük 2-3 fincan filtre kahve ya da 1-2 fincan Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırıyormuş. Yeterli su içmenin, yeşil çay içmenin, haftada 2 en azından balık yemenin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Bir de şu çok düşük kalorili şok diyetlerden kaçınmanız tavsiyesinde bulunayım. Lifli gıdalarda mutlaka bulunsun tükettiğiniz yiyecekler arasında. Mesela kirazı, ananası en güzel zamanlara, mesela elma sirkesi olabilir. İşlenmiş gıdalardan uzak durabilirsiniz. Acı biber tüketebilirsiniz. Zencefilin de metabolizmayı hızlandırdığını söylüyorlar. Turpgiller mesela, karnabahar, büyüksel lahanası, turp, lahana, brokoli, onlar da metabolizmayı hızlandırıyor. Tabii kaliteli uyuyup düzenli egzersiz yapmakta. Aslında hepsini biliyoruz ama uygulamaya gelince sadece biraz üşeniyoruz galiba.

Sosyal medyada dört bir yanda her şeyimizi o kadar çok açık yaşıyoruz ki biraz gizli yaşamak gerektiğini öğrenmeye başladık. Eskiler bu kadar fazla meydana dökmezlerdi her şeyini, farkında mısınız? Çok yakın akraba, eş, dost haricinde herkes her şeyi bilmezdi eskiden. Şimdi tanımadığımız insanlar bile her şeyimizi biliyor. Tabii paylaştığımız kadar. Ancak şu sıralar farkına varıyoruz. Gizli seyahat modaymış. Hele ki bir de uzaktan çalışıyorsanız, hele ki bir de işe gitmeden çalışıyorsanız, gizli seyahat çok modaymış. İşverenlerin haberi olmadan deniz manzaralı bir çalışma gününü başlayabilirsiniz. Mesela kucağınızda bilgisayarınız, karşınızda deniz manzarası, püfür püfür esen rüzgarla uzaktan çalışıyorsunuz. Öğle arası, mesai saati bitimi, belki de hepsini kendiniz ayarlıyorsunuz. Hatta mesai bitiminde kendinizi kumsala doğru atabiliyorsunuz şu sıralar. Pandeminin hayatımıza kattığı en güzel şey bence uzaktan çalışmak. Aynı zamanda gizli seyahat pek trendmiş hanımlar beyler. Eğer böyle bir imkanınız varsa yazı değerlendirmeye bakın.

Şimdi karşınızdaki insanları tanıyabilmek için belki uzun yıllardır tanıyorsunuz ya da tanıdığınızı düşünüyorsunuz ya da yeni tanıştınız. Belki de aranızda ciddi bir bağ oluşacak. Olur ya, özel hayatınızda tanımak istediğiniz insanlar olabilir. Bir yazı çıktı karşıma, karşınızdakini iyi tanımanızı sağlayacak sorular diye. Bakıyorum sorulara, bu soruları sorabilir miyim gerçekten? Ya da biri bana sorsa bu soruları dalga mı geçiyorsun derim. Öyle ilginç şeyler, detaylar var ki. Mesela şimdi birini yeni tanıyorken ona uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin ama hala yapamadığın bir şey var mı? Neden yapmadın? Gibi böyle kitap tarzında yazılmış soruları soramıyorsunuz sohbet içerisinde. Hayatının en büyük başarısı nedir? Açıklar mısın? Hayır, çoktan seçmeli seçenekler vereceksiniz. Onların içinden seçecekmiş gibi geliyor. Sanki bir sınava tabi tutmuş gibi. Yani bazı şeyleri gerçekten hayatta yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Bazı şeyleri çok da en baştan anlayamıyoruz bazen. Görmeden, duymadan, yaşamadan anlayamıyoruz. Hatta görüyoruz, yine anlayamıyoruz. Siz yine karşınızdakini tanımak istiyorsanız kendi yöntemlerinizi kullanın ama hani böyle tavsiyeler, böyle yazılar çıkarsa karşınıza da gülümsemek için okuyabilirsiniz bence.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sosyal medya hesaplarında doğru kişileri, doğru sayfaları takip ettiğinizde hayatınıza doğru yön de verebilirsiniz. Mesela bunaltıcı sıcaklar için herkes önerilerdi bunu. Bir psikolojik bir yazardan tavsiye aldınız mı? Clarissa Pinkola'sa sosyal medya hesabındaki paylaşımda bunaltıcı sıcaklar için oldukça pratik önerilerde bulunmuş. Bol su için duş alın, bol kıyafetler giyin, evcil hayvanınızı da sık sık su değiştirip kollayı unutmayın demiş. Kendinizi bol bol kontrol edin, bir de mesela boynunuzda dondurulmuş bir fular takabilirsiniz, bir eşarp takabilirsiniz, gözlerinizi alın, boynunuza ıslak bez koyabilirsiniz, gece yatmadan çarşaflarınızı torbayla serinletebilirsiniz diyorlar. Eğer imkanınız varsa getirebilirsiniz. Aslında bunların hepsini biliyoruz ama şimdi farklı şekillerde tavsiyelerde bulununca insanlar aynı tavsiyeyi farklı şekilde söyleyince belki biraz daha bunu yapmalı mıyım diye düşünüyoruz. Hani söyleme tarzı gerçekten önemli ya, işte bu yüzden diyorum sosyal medya hesaplarınızda doğru sayfaları, doğru kişileri takip edin ki hayatınıza doğru yön versin.

Hadi şimdi ki yaz havası geç kararıyor, erken aydınlanıyor, gün ışığından fazlaca faydalanıyoruz ama kış havasında daha fazla karanlık zamana maruz kaldığımız için aydınlatmayı doğru seçmek gerekiyor. Özellikle seçtiğiniz avizenin gösterişli olmasından ziyade güzel aydınlatması, doğru aydınlatması gerekiyor. Her ne kadar evin güzelliğine güzellik katmak için seçsek de avizeyi, doğru aydınlatma güzelliğinden daha önemli. Buradan şunu anlıyoruz, şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Dış görünüş değil aslında, daha ziyade iç güzelliği, faydası önemli insana avizenin. Her zaman olduğu gibi mevzu sadece avize değil.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bazen çok fazla şey düşünüyoruz. Overthink diyorlar ya, oturup böyle saatlerce düşünüyoruz. Peki bir şeyleri düşünürken gecede 8 saat uyumamız gerektiği fikrinin nereden çıktığını hiç düşündünüz mü? Ben size söyleyeyim eğer merak edenler varsa. 1938 yılında bir yatak markası tarafından ortaya atılmış aslında. Ve biz bu iddiaya bugüne kadar inandık. Hadi yalan demeyelim de. Çünkü 8-9 saat uyumadan ben kendime gelemiyorum mesela. Aslında 8 saat uykuya ihtiyacınız yok diyor yapılan araştırmalar. 200 bin yıl boyunca kesintisiz 8 saat uyumamış insanlar mesela. 1938'de bir yatak şirketi tarafından icat edilmiş. Bu kampanyadan önce ortalama insan 2 vardiya halinde uyuyormuş. 2 fazla uyku diyorlarmış o zaman. İlk 4 saat uyuyup 2 saat uyanık kalıp sonra 4 saat yine uyuyorlarmış. Yani işte gene sonuçta 8 saat uyuyorlarmış. Ama 8 saat kesintisiz uyumuyorlarmış. Arada uyanıp bir şeyler yapıp yani işlerini halledip sonra tekrardan uykuya dalabiliyorlarmış. Daha sonra işte gelişen hayat koşulları sayesinde insanların sabit çalışma saatlerine sahip olması sebebiyle de sabit uyku saatleri oluşmaya başlamış. Yani aslında 8 saat bilfiil uyumamıza gerek yokmuş. Vücudunuz da böyle diyorsa. Siz onu dinleyin en güzeli, çünkü zorla olmuyor uykunu da olsa. Peki bu saatlerde uyanabilmek için siz yine uykunuzdan feragat etmeyin. Her ne kadar 8 saat uyku bir yatak şirketi tarafından ortaya atılsa da iyi geliyor bize bence.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
6: Hayatın ritmi devam ediyor.

Önümüzdeki hafta sonu Dünya Kupası finali düzenlenecek. Fransa'yı deviren İspanya ile İngiltere'yi mağlup eden Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozları paylaşacaklar. Bakalım İspanya mı Arjantin mi Dünya Kupası'nın sahibi olacak. 19 Temmuz Pazar günü, önümüzdeki Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek hiç şüphesiz. Biz biraz erken ayrılmış olsak da maçları, karşılaşmaları takip etmeye devam ediyoruz. Bir de bu sene ilk kez Dünya Kupası'nda devre arası düzenlenecek. Örnekleri var tabii ki dünyada. Fakat Dünya Kupası devre arası oldukça farklı olacak gibi gözüküyor. Normalde geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'nda 15 dakikalık devre arası 25 dakikaya kadar uzamış. Oyunun kurallarına göre devre arası 15 dakikaya geçmemesi gerekiyor ama şöyle bir katılacak sanatçılara baktığımda planlanan süreyi aşacakmış gibi gözüküyor. Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasında. Çünkü dünya cümle starlar var. Madonna var, Justin Bieber var, Shakira var. Pek çok ünlü isim sahne alacak. Nibus'taki finalin devre arasında peş peşe sahneye çıkacaklar. Yani hem harika bir futbol karşılaşması hem de harika bir gösteri, harika bir konser izleyeceğiz. 3 saati de aşabilir. Zira şöyle diyorlar, normalde biliyorsun 3'er dakikalık su molalarıyla devre uzatma dakikalarıyla normalden uzun sürecek. Devre arası da hesaba katıldığında en az 2 saati bulacak. 15 dakikalık 2 uzatma devresi ve penaltılara gidilmesi durumunda 3 saatlik sürenin aşılabileceğini söylüyorlar. Oldukça heyecanlı bir Dünya Kupası finali bu hafta sonu bizi bekliyor. Bakalım iyi olan kazansın diyelim biz her zaman olduğu gibi.

0: Tüm lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Bazı insanlar geç kalmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yani bir arkadaş toplantısında hep geç kalan bir arkadaşınız varsa ona güzel bir haberim var. Sosyal medyada viral olan bir iddia var. Sürekli bir yerlere geç kalan kadınların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Sürekli geç kalan kadınlar daha az stresli, daha rahat, daha iyimser oldukları için daha uzun yaşayabiliyorlarmış. Tabii çalışmalar sadece geç kalmanın bir kıstası olduğunu söylemiyorlar. Ancak bu gerçek araştırmada stres seviyesi düşük, olumlu duygulara sahip, hayata dahil daha iyimser bakan kadın daha sağlıklı yaşadığını söylüyorlar. Yani tek başına geç kalmak daha uzun yaşamak, daha ziyade stresten uzak kalmak, panik yapmamak, rahat davranmak, az stresli olmak, iyimser olmak hayat kalitesini yükseltiyor. Sağlıklı oluyorsunuz ve daha uzun yaşıyorsunuz. O halde yine geç kalsanız da, gideceğiniz yere geç kalsanız da, çok da kendinizi yormayıp rahat davranıyorsanız bu hayat size güzel. Bence bizim sizden öğrendiğimiz çok şey var.

koskoca bir haftayı da tamamladık sayılır. Bugün de işleri toparladık. Bu cümleyi bu sonu ekleyebiliriz. Cümleyi devam etsin. Radyonuzu tutkunuzu işlerinizi toparlayın. Cümleyi bir hafta sonuna ekleyin. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi yine güzel bir

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşında durur.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda.

0: Yaşar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik

0: güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çocuğu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

yetmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin